0: Lain sambo kamsan.
1: Kamsan.
0: No kamsan chen har shui na.
1: Chen dozi tigil.
0: Nese dozi lan seba kane gyun ba.
1: Soga ne.
0: No. Tan sen si me sungse di gyun duwe le.
1: Sungse tan di sen ma jule.
0: Ngirang ga sen na a.
1: Dazo.